0: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停 这苏联机器水土不服啊！就是啊，怎么回事儿呢？这台苏联机器啊，是给平地设计的。你看看，行走轮、开口器、镇压轮、牵引点，在平地上一律合适，苗也不歪。可咱赛罕坝地势不平，稍有坡度，镇压轮就会崩得紧紧的，要不就悬了起来。结果呢，有的种的深，有的种的浅，有的踏得实，有的踏不实。这林木成活率啊！跟这有直接关系，必须得改。
1: 嗯，
0: 小孟啊，
2: 哎，
0: 这机器改进的任务就交给你们共青团吧。
2: 张工，您是说让我们搞技术革新？
0: 是啊，我跟厂长商量了一下，成立青年突击队进行科技攻关。你们看，苏联的植树机，匈牙利的413拖拉机，波兰的中耕除草机，这说明书和图纸啊，全是外文的。咱们必须边学习边改进，任务很重啊。任胜元
3: 到，
0: 你是学机械制造的，咱们俩一起给大伙儿当老师。
3: 是。
0: 还有塞罕坝的乡土树种是落叶松和云杉，属于浅根系，耐干旱能力比较差。我在林业部的同事们把大兴安岭的樟子松引种到了辽宁的樟五台。樟子松啊，那可是兴安岭上的美人啊，-450度照样青翠欲滴。你们大家伙儿想不想把这个美人娶到咱们塞罕坝上来啊？
4: 想
5: 想
6: 想
5: 想
0: 可是想归想啊，可真是要把人家娶过来，那可着实不易啊。你们想，从大兴安岭到樟五台南移了5个纬度，已经是非常了不起的创举了。咱塞罕坝比樟五台又南移了何止5个纬度，再加上樟子松特别怕风，可塞罕坝偏偏是个大风口，这些都需要我们科技攻关一一完成。所以我希望你们大家都能够踊跃报名。
7: 我报名，
8: 我报名，
9: 我也报名，
10: 我报名，
11: 我报名，
12: 我报名，
13: 我报名，
14: 我也报名，
15: 我报名，
16: 给我名字写上，
17: 报名。
18: 极寒天气，粮荒威胁，野狼出没，都没有阻挡住这些热血青年改造塞罕坝的决心。来自18个省市的大中专毕业生和当地工人300多人，啃油面，喝雪水，住马架子，睡地印子，搞科技攻关，顶着刺骨的严寒，种下了1000亩落叶松。一年过去了，成活率不足5%。刚才您听到的是广播连续剧《塞罕坝人》第二集。
19: 君乐宝君畅出新品啦！君畅清爽双柚乳酸菌进口红西柚汁，搭配清爽酸甜湖柚汁 N1115专利菌种，加益生菌发酵，又清爽又好喝，聚餐常备，怕腻怕辣喝君畅。